Hayi siyabuza wayiqwada. Ye PC. Ngolo lento siyikhuze kusese eli baba. Siyayikhuza lento kusese eli ndoda. Hey wena.